yakın gıdır daşuri yon yakın gıdareye por nya eleji por nya eleji.